İyilik edin iyilik bulur. Bugünün işini yarına bırakma. Antakarı kokosan eki bacaya. Ek diye celamır.